kayızdı, yarpak dökülür. Usul kendicim tekülür. Fikirden elim bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.

Şarnak Mehmer Haortumu İçeri Şehriyev Bayır Şehir Hin Baku Bajnım. Vistayen vor çınayat meng buluruz giten içeri şehir anvanuma mezan şatırı tığıyak çen bayır şehir haska tüsünüz. Aspisov mer hin baku bajnum men kıxosan dramasyen. Bulur giten vor irakan hin bakum bakasası içeri şehriz. Aska akı vor hin şamanakna işe japatvatsa kari paris nırov taratki arumov buna çılin oyna inç nakkinum. Çınayat nıra buna kuşsiyonu met şer, ayn tares tari açumer. Baytsa vor tığır gütnu umay samanka. Harsayna vor noşen kere girpekçen Karotsvel datar kogevra Alhin Şenkerivra. Verçin peğumlar yevs mekan kamap atsumenda Nur Şenkeri Karusmanı zıgıntas poğuslara nağatsal eliniz Bakir ayın kampokratıl vursa urakan Ağpaman dınılı tığ çıkar. Oğu yurakan çördüğümü gınhatveli İrgino Vosko. Şatar haruz tünen hamar eliniz Bakir poğusları haşven arnavazın mek arşino vındlaynala. Artyom kumhin kakum kayın poğuslar vurtuğ yirku martel çer karok koh koh ki kaylel. İraviçak eylaveli bartatsa Hazar Utar İsunina Tvakani Şamakhi Haytni Yerkara Şarjitse Ton Nangayin Kentroni Baku Tığa Pohmam Yev Bakvi Nangi Stegsmam. Bakvum Vorn Arten İsk Aprumer Şat Nek Paymanırum Nangayin Grasenyekneri Yev Paştonyanları Hamar Taraz Gıtnılı Kaki Rekavardar İndirets Anyena Anali Drutyan Meç. Aystarinerin Kakum Buna Karanayin Xintiri Yerpek Ayskan Lurs Çeryeğel. Xintiri Çılut Ves Nuriz Kakum Yerkarkani Yerahark İs Yerpemin Karaharq Şenker Kar Ucalov. Numan paymanlar umara çatsav amroti parisimleriz durz galu gaapara. Buna kusyan meç vok çvok çeruzum durz gal amroti parisimleriz. Baysan kaxnani jovurtnuzum ervoşte jamanak nir hunoverin tanım. Yerkrum naftarşuna berüsyan arak zarga soma. Koşor arif triken turunları istevsuma yev bankeri hayt gala. Hangesirin amroti sammanlariz durz layna savalşin arakan aşhatank nari meknarken. Karusvetin meç vihaşuk şenker. Karusvetin barsar buna keli şenker. Yurakançur karusvar Şenki Şurştın Kvetsin Naevkan Açapat Tarasıkner. Mihoskov. Amruti Paris Meriz Dursi Hayter Galis İskapes Jamanakakis Kaak. İsk Jamanakakşı Canin Hamınkav Naev Nerkin Yev Artakin Kaakneri Haskatüsünleri Hayt Gala. Artakin Kaaki Zavur Mitsetu Araçatsev Naev İçeri Şehir Haskatüsünü. Amruti Paris Meriz Nersu Mınasas Kaakı Sıksız Koçvel Nerkin Kaak. İsk Amruti Paris Meriz Dursi Svasnor Kaakı Artakin Kaak. Dranseto Pohvestayev Himbak Viteska. Tasin Yordari Verçin Kısan Yordari Skazbin Artakin Kakum Karusvetin Bazmativ Yeğesik Evropa Kavuçi Şenker Aspesk Svet Zarganal Jamanaka Kiz Bakun Mirpat Makan Hişoğutyan Kentani Vakan Hin Kaakı Bakvi Amenaje Kavur Markaritne İnşpesnaev Pat Makan Evçar Tarapetakan Arkeluz.

0: Sesin Yattaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Bakur. Ajım Zerushadrıçan'ın Mirgayatsnum, Hagortum, Sarı Gyalin Azerbaycanakan Zortakan Yerke. Azerbaycan, Sirun Yergir, Mayr Nazeli, Du Oran Sirunleri, Yes Aşuqem Tuh Varseri, Du Arevi Şoğnes, Şavnes, Yerki Hoski, Şen Ocaknes.

0: Doğu 13. WUF 13 Forumu çerçevesinde Urban Expo sergisi. WUF 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sergisinde 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik institutlar, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek.

geçen süpedek göynerik biz. Gelen gedeni dinleyirik biz. O gün

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatlerin dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

0: Azerbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.
1: Medeniyetin iziyle.

0: forması evet. da gençlerimizin, bahtsız gençlerin, yaratıcı gençlerin evet. emeği sayesinde.
1: Andım o da gözlerine canım feda.